Don't touch me, mate. In your world, in front, in quick. Senga, kiawa. In quick, oyak. In timis, aso kitlaya. Touch me, mate. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik not lamati. Nigmati. Nehuan tosti. Nehuan metzli. Nehuan yowal nepantla.